0: 过高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降馕坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上，一旦失误就会掉入坑底化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Kızıydı o çıdayımenden onun kaç ben onun çıdımsa ama göçüp gitti de o külüp gitti de. Ba bunda köydürüp bunda hatta ki jırındap gitti kandım ah vallahi babrum.